0: oldu oğlum? Sütücüye kalır. Hakkı yıkan havanmış daha şahalı. Sütücünün halkı var. Değil'e karışır bas. Gelir ye. Sen halında. Hapın gülün. Menzeye.
1: La Contemporaine, francemusique.fr.